0: yavrum.
1: İsmail. Başa şimşir tarak, bu ayakları artık bırak. Ne işin var ki biz koruyunda, yanında bir kız sarımtırak. Ayıranın yok içmeyen, atla gidersin çeşmeye. Bu ne perhiz, what is this? Aman İsmail,

0: oldun be aynı yavrum.
1: İsmail.
2: Çat başa şimşir tarak. Bu ayakları artık bırak. Ne işin var ki biz koruyumda. Yanımda bir kız sarımtırak. Ayıranın yok içmeyen. Atla gidersin çeşmeye. Bu ne perhiz, what is this? Aman İsmail.

0: işte kodum da aynı yavrum.
1: İsmail. Çat başa şimşir tarak. Bu ayakları artık bırak. Ne işin var ki biz koruyumda, yanında bir kız sarımtırak. Ayıranın yok içmeyen, atla gidersin çeşmeye. Bu ne perhiz, what is this? Aman İsmail,